0: çekeceğim sanırım. Buraya geliyorum.
1: Conéctate la voz, Diego, ahí van.
0: Sixteen G 1 in 592.